Anadaşlar koptuk gelir gözyaşın Birlik bulan talik uydu yaşama Hak yürekten kurban etken özbaşın Birlik bulan talik uydu yaşama Hak yürekten kurban etken özbaşın